0: Çağdar Ecevit Kudüs'tan.
1: Görmezsen hem kafiye, görmezsen hem kafiye, yoksa yapma haliye.
2: Görmezsen hem kafiye, yoksa yapma haliye.